Buçuk ön yakırım moştumar, babamın inçidir. Bonsoir, bonsoir.